ni solo, zavele zamgadi izolo. Ay, bengiblome nayizolo, engitshela ngeyindaba zayizolo. Ay, engaphefuni izolo, zavele zamgadi.